0: 디커 탑종 제모 젤라히가
1: 두근 탑종 제모 젤
0: Tumi kendin jambatar kari. Chamei kenden nansa uombam toyun tonjum joa zangmu takan oka?
1: Paima uombar senza oda.
0: Ari paima uombar yaatani.